Çubuklar itilemez, itilemez, sesler itilemez, sesler sosyal. Çubuklar sesler, nüvun dişimler diye bakar. Bangu'da aşırı nesmeşiyor, Moritanya. Bu yüzden ağın başlı gezi, radyaktör vahdi.